0: Tabii eskili olsun yapacağız.
1: Turkish 31 Kilo Lima Shelter Pivot.
0: Turkish 5
1: and Lima Shelter Pivot.